Shir Hamelot le David Samarti. Beomorim libet Adonai Neler. Omedot Ayur Agelenu. Bishara Yerushalayim.